Te are kari oi, programu imene mene, no te ye mai ada. Ki o rana i te aromato te tua, pi munu, kuki are.